Mitton biyanet, mitton birazete, mitton agizete, utenaton fotografizete. Malaloya.